0: naye kodwa amagrade afana yho ngizwana nobhuti wakhe sathini sizwana kanjalo kodwa ngibona ukuthi hayi nawe uyayithanda into engenzayo ngoba ngangishayela ingoma mina
1: yabo uma uthi wayishayela ingoma kanjani then ama-beats because anginizwa ngicula la
0: hayi sisho basenza ama-beats nje
1: all right yeah
0: shuthi ngibona ukuthi hayi nawe uyayithanda le nto waqala wangenayo naye bese khona sesihleli khona nje sasicabangela sazini bese asivele sibe made buddies was very sayihlanyela sasesikhule siqhubha le nje ngakho nje obusekwenze kanje naye manje
1: okay so God Max who is God Max
0: u God Max
2: Umketuli
0: umketuli wasizaka abasizaka kakhulu umketuli ngoba nje nale ngoma uthathilwa ibeya le phezulu ngishisina amandla kodwa naye uyiqhubekisile ukuthi indlondlobale bayebona nabanye abantu
1: oh so into nje ehamba kakhulu
0: haye ba ndiyahamba futhi
3: ungayengephe
0: ngasifayisaza inkinga zomjolo nje phela yafiya naye phela into inkinga zomjolo
1: yabo so nicabanga kanjani futhi title
0: isayile ish manje abantu babecule yabo abantu babehlezi besiculela ukuthi inkinga zomjolo sabona ukuthi isho sani banenkinga ke asifake
1: wayithelisa
0: yabo sabona inhliziyo zabo zokuthobeka sebeyizwa lengoma
1: all right so wena ke masungena la awunali ihloni ekubhaleni awunali ihloni wenzani wena contributor ngani la siyamthanda
2: asibhali senza ama beats
1: oh into okay akubhali ama beats ini
3: Isino
0: wathi
1: isiqhazi lo thulayo. Isiqhwe qhamukapi le yonto?
2: Iqhamela ekhanda
1: le. Yokudundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Sangithini? I just want to understand because lebe sidlala manje yona ngoma yabo ekuthi defender and naleyo mjolo angizwanga kuba khona into eshiwoyo kodwa uyizwa. So when it comes to defender, who came up with the title and why defender? What are you defending? Oh, you're not defending, but why using the word defender? Is it a core thingy? Ngoba khona imoto enjalo zishabe.
2: Sengikhohlwa bafika nalo between Tina Parts ngikhona ukuthi si defender i culture yeGqoma.
1: Oh, ba defend i culture yeGqoma kho.
3: Oh, abushutha ama kidango bamgilane.
1: Kushukuthi. All right, now senilana ke manje so iyenze kanjani imjolo inkinga zomjolo?
0: Ayenza kahle kakhulu kuyimanje saqhubeka kahle YouTube nje la isenzela khona kakhulu YouTube.
1: Okay, so again sticking ulwazi ngoba manifike la asifisi ukuthi enengcine sikhuluma ngani kodwa singakhuluma ngeexperience yenu ukuze sikwazi ukulekelela omunye osafuna osafisa ukungena. So seniphumile esikoleni?
0: Yebo, sisiqedile.
1: So nisebenza njalo umsebenzi manje ukulokhoza ukuproducer o angazi uthini ngoba bathi babhala.
0: As a producer DJ.
1: Ni a producer na DJ. Oh, you also na DJ. Nini njani?
3: Oh, bona bayishaya i-vocal.
1: Eh?
2: Celebrate success.
3: Abayishaya i-vocal bona.
1: Eh, bayishaya i-vocal bona.
3: Bayachiphaza kuphela.
1: Bayachiphaza kuphela. Yes. And then now uma sikhuluma ngomculo kanje njoba na usuya usungene kuma digital stores and stuff, how do you make money out of this?
0: Guys.
2: Senza kakhulu ama gig sometimes masithola ama gig and le ngoba izoyikhokhela yona ama price cards lawo vele ama royalties nalo.
1: So nje ikhokho ama royalties ikhokho ama digital stores iyenzeka kodwa
0: ayenze
1: sengena ibone ibamba
0: ayenze
1: hey kufuna ukuze nena ibamba na niyayibona le.
0: Ayisebona impela khulileke.
1: Nazo. No ngifuna le encouragement phela baningi aba ukuthi manje nginibona ni clean abanye abasha ama beats ubabona manje beshanele impahlane yabona bese ngabe ngisa understand kanti kuyangcolwa yini lana.
0: Hayi ukuthi phela umsebenzi.
1: Eh?
0: Phela igcineni umsebenzi belo uhloniphe.
1: Okay. All right. Bathi bathola imali ngama performances so niyathola ukubhuku.
0: Yeah.
1: Okay, manga bengani bukile nina nenze njani? Niyaphusha na.
0: Yes.
1: Ngathi mina okhuluma ngathi mina madman. Ngini mina man mad buddy.
3: Oh man bad.
1: Ngiyayibona nami ukuthi ngingena lapha. No bafana ngiyabonga, ngiyanibona. yinhle into yenu yinhle nale bithi engizwayo noma ngingena ke mina umuntu olela kakhulu kodwa nginabo abantu abanganga